Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara ve İzmir sağanak yağışlı 24, Adana sağanak yağışlı 31, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı bulutlu 35 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Seviyorsan sebebi çok, sınırsız mekemesi yok.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
7: Reklam.
8: Aygün Aydın'la günaydın.
9: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer Radyo D. Are you understand? Do you understand? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
8: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor, delisin.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'da bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
2: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
3: anne... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
9: Bellona. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Piyasaların 25 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09'luk yükselişle 12.899 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.96, euro 55.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.419 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
3: maksimum. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
5: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul haftasında yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdüklerini belirterek, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, soruşturmada önceliklerinin vatandaşların haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve mağduriyetleri kanun çerçevesinde gidermek olduğunu belirtti. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek. 30 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açacak olan festival için çalışmalar devam ederken 5 gün sürecek etkinliğe 1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesi beklediğini belirtti.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece Ok Meydanı Çağlayan çevresinde TEM'de Mahmut Bey Gazi Osman Paşa ve Kağıthane yönünde trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Bostancı Koz Yatağı, TEM'de Sancaktepe ve Çamlıca bağlantılarında yoğunluk yaşanıyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: İstanbul'da bugün hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara ve İzmir sağanak yağışlı 24, Adana sağanak yağışlı 31, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı bulutlu 35 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
4: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler, biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Rad

0: Kiss.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
4: bak. Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
6: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvence.

Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı. Reklam.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına zamanında yol vermek yalnızca bir trafik kuralı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her saniye bir insanın hayatını kurtarmak için kritik olabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar duyarlı davranmalıdır. Trafikte empati hayat kurtarır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: aciz.
1: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinize hediye.

0: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli'ye kadar birçok noktada Tem'de Mahmut Bey, İstoç, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane kesimlerinde yoğunluk sürüyor. Anadolu yakasında Maltepe, Bostancı ve Uzunçayır, Tem'de Sancaktepe, Çamlıca çevresinde trafik etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğunluğunu korurken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Piyasaların 25 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09'luk yükselişle 12.899 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.96, euro 55.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.419 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: reklam.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul haftasında yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdüklerini belirterek, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, soruşturmada önceliklerinin vatandaşların haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve mağduriyetleri kanun çerçevesinde gidermek olduğunu belirtti. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek. 30 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açacak olan festival için çalışmalar devam ederken 5 gün sürecek etkinliğe 1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti.
1: Radyo'da hava durumu.
2: İstanbul'da bugün hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara ve İzmir sağanak yağışlı 24, Adana sağanak yağışlı 31, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı bulutlu 35 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
3: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: DAB Plus.
3: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, radyo

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
3: yatsan. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 25 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09'luk yükselişle 12.899 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.96, euro 55.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.419 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Haftası'nda yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdüklerini belirterek, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, soruşturmada önceliklerinin vatandaşların haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve mağduriyetleri kanun çerçevesinde gidermek olduğunu belirtti. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek. 30 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açacak olan festival için çalışmalar devam ederken 5 gün sürecek etkinliğe 1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesi beklediğini belirtti.
1: Simay'dan Mehmet'e her şeyi değiştirecek teklif.
2: İyi bir şeyler yapmak istesek bile hep en ağır bedelleri ödüyoruz. Gidelim Mehmet.
1: Haluk ve Simay arasındaki çatlak büyüyor.
3: O kapıdan çıkarsan geri dönemezsin.
2: Ben zaten bu eve hiç geri dönmedim baba.
1: Sadık, Haluk karşısında dik duruyor.
4: Mehmet'i boşanmaya ikna et. Ben de borcu sileyim.
5: Benim çocuklarımın kaderini yazamaz.
1: Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat.

daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf Kart.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.

Sabahlar, iyi haftalar. Pazartesi hafta başı, 28 Eylül Pazartesi gününde de Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerliyoruz ve yeni haftaya henüz alışmamış olanları da yeni haftaya alıştırıyoruz. 18 Ekim Pazar günü İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde Radyo D ve Dream Türk sponsorluğunda harika bir konsere imza atacak Tan Taşçı konuğumuz oldu. Gidişat'la bize eşlik etti, onu uğurladık. Bu kez Manifest ve Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Hileli şimdi Radyo D'de.

0: Merhaba, ben Mustafa Ceceli. Şu an Radyo D'desiniz.
1: Omzumda başın eksik, yatağımda kokun. Tenimde tenin eksik, gel.

Yeni hafta pazartesi, haftaya alışmaya devam ettiğimiz saatler. Bir kez daha keyifli, güzel bir hafta diliyorum herkese. Çin'de yaklaşık 50 bin kişinin verilerini incelemişler ve sonuç biraz, hatta birazdan fazla şaşırtıcı. Araştırmaya göre yalnızca kız çocukları olan ebeveynler, yalnızca erkek çocukları olanlara göre daha yüksek mutluluk bildiriyorlar. Fark özellikle orta yaşlı ve kırsal bölgelerde yaşayan iki kız çocuğu bulunan ebeveynlerde görülmüş. Ve araştırmacılar bunun kız çocuklarının aileleriyle daha yakın iletişim kurmasıyla ilişkili olabileceğini düşünüyor. Ama önemli bir not, araştırma neden sonuç ilişkisi kurmuyormuş. İlginç, enteresan haberlerden biriydi. Hemen paylaştım. Kız çocuğunuz varsa kendinizi birazdan fazla şanslı hissedebilirsiniz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Birazdan Mela Bedel burada olacak. İki tas çorba ve çok daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzinli mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Mela Bedel, iki tas çorba.

0: Evlat.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır
3: sana maksimum. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

Birçok gündemimiz var tabii, birçok ciddi gündemimiz var ama o ciddi gündemden biraz uzaklaşalım istiyorum. Şimdi sizi Arnavutluğa götüreceğim. Dün akşam sosyal medyada gerçekten çok fazla paylaşıldı. Dua Lipa, dünyaca ünlü yıldız, bir düğüne gitti. Kuzeninin düğününe ve orada yani Türkiye'de gördüğümüz sahnelerin aynısını görme şansını yakaladık. Sosyal medya üzerinden de paylaştı. Bir Balkan kızı olarak çift telli oynadı. Normal bizim düğünlerdeki gibi halay çekti. Kuzeniyle birlikte keyifli anlarını paylaştı. Dünya tabii buna şaşırdı. Biz çok fazla şaşırmadık. Düğünlerde aynı bizim gibi oynamış Dua Lipa. Tebrik ediyoruz. Çok da sevindik. Çok da fazla hayranı var Türkiye'den ve Türkiye'den çok fazla güzel destek mesajları da geldi ona. Dün akşamın sevindirici, enteresan, mutlu haberlerinden, sosyal medyada paylaştığımız güzel, gülümseten haberlerinden biriydi. Ben de hemen sizinle paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Dünyada kutlanan ilginç ve özel günler takvimimize az önce göz attım baktım. Bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi dünyada iyi komşuluk günü olarak kutlanıyormuş. Son yıllarda gerçekten özellikle metropol hayatının fazlalaşmasıyla da birlikte çok fazla unuttuğumuz bir şey. Kapıyı çaldığınızda gelen birinin size şekeriniz var mı, tuzunuz var mı demesi kadar basit başlayan bir şey komşuluk aslında. Sonra bir bakıyorsunuz anahtarınızı emanet etmişsiniz. Çocuğunuza göz kulak olması için bıraktığınız bir insan olmuş. Daha da çoğaltabiliriz. Yani evde yalnız yaşıyorsanız bir sağlık sorunu yaşadığınızda size destek olan biri olmuş. Ve çok çok önemli gerçekten unutmamamız gereken bir şey komşuluk. Bugün gerçekten eğer hala bir komşunuz yoksa, herhangi birini tanımıyorsanız yaşadığınız yerde, bahanemiz hazır. Komşunuza bir selam verin. Belki yıllardır sadece asansörde karşılaşıyordunuz. Bugün 28 Eylül iyi komşuluk günüymüş deyin. Tanışın, ondan sonrası gelecektir diye düşünüyorum. Peki, burası Radyo D. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Radyo'da dinledik. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Başımda Belalar ve Poizi ile geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.692 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.75'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.549, çeyrek altın 11.105 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo D'de birazdan. Poizi, başımda belalar.
4: Bu

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

George Bukes Teknofest 2026 Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında 12-17 saatleri arasında canlı yayında olacağız. Canlı yayın aracımız orada olacak, ekip halinde orada olacağız ve canlı yayın süresince hediyeler dağıtacağız. Hediyelerden biri ise tam 5000 lira değerinde sürpriz bir giyim markasından hediye çeki olacak. Bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Radyo D104 sosyal medya hesaplarımızı takip ederek sürpriz hediyeleri kaçırmayın. Teknofest 2026 Şanlıurfa GAP'ta buluşuyoruz. Kaçırmayın. Unutmayın, burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo D.

0: Bu hafta boyunca Radyo D'de yine yeni parçalar keşfedeceğiz. Radyo D müzik ekibi bizim için yeni parçalar bulmaya devam ediyor. Radyo D'de şimdi bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Canal Bora.
1: Adliyede büyük kaos.
0: Ben o kanalmağa geldim.
2: Ateş var, var. Ne oluyor?
1: Konağa dönen Alya'ya sadakatten sert tepki.
3: Sen hangi yüzle geldin bu konağa?
4: Sizin harcınızla vicdansızlık karılmış sadakatim.
1: Alya savaş kılıcını çekiyor.
4: Bundan sonra iş ediş, vicdansızlık mı? Öğrenirim, öğreneceğim. Bunu siz istediniz.
1: Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan. Asil Gök, ne oldu böyle?

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferrari Artline artısı var.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Oldu Böyle ve Asil Gök'le yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben, hafta başı pazartesi gününde yeni haftaya kendimizi hazır hissetmeye devam ediyoruz. Bir yandan da gün ortasına doğru ilerliyoruz. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan DJ Bay Bora'nın mixlediği yaklaşık 6 dakikalık D-Mix Radyo D'de. D-Mix.

The One Ice buz üstüne iki fantastik masal sizleri bekliyor. Bunlardan bir tanesi Küçük Prens 10 Ekim'de sizlerle buluşacak ve Alice Harikalar Diyarı'nda ise 11 Ekim'de sahnede olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izleme şansını yakalayabilirsiniz. Resmi medya sponsoru Radyo D ve DreamTürk biliyorsunuz bu güzel organizasyonun. Biletlere biletini al ve BiletX'den de ulaşma şansınız var. Yine davetiye kazanmak için her zaman olduğu gibi bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Buluşuk.

0: Dinledik birazdan yine harika bir parça burada olacak. Döndüm ve Bora Duran'la geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Tek yönlü yollarda sürücüler araçlarını mümkün olduğunca yolun sağ tarafına yanaştırmalıdır. Yolun ortasında kalmak geçişi engelleyebilir. Bu nedenle şerit disiplinine dikkat edilmelidir. Yol vermek hızlı ve güvenli şekilde yapılmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: İrfan Aslanhan.
5: Radyo bugün İbo Show'a döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
6: İrfan amca.
5: Elif'i tencereye attık, biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem, değdirmeye hazır mıyız, hoş geldiniz.
7: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.
8: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
9: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
11: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

oldu. Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden biri. Bu parçasıyla da yine sizden çok fazla ilgi görüyor. Yine yükselişte olan isimlerden biri. Bu kez Berkay konuğumuz yine son dönemde favori hitlerimizden biri oldu. Özellikle Top 20'de de yükselişte olacak önümüzdeki günlerde. Aslanlar doğuyor ve Berkay şimdi Radyo T'de. Madem bir...

0: İnsafsız ve Rain Man Radyo D'de dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında Radyo D'de birazdan Blok 3 burada olacak. Sebebi Yar'la geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.538 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.79'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.530, çeyrek altını 11.074 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi Yar.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

Radyo D'de dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Radyo D'nin medya sponsoru olduğu Afyon Motofest'te ve Ankara Summer Fest'te sahne alan Sefo harika performansıyla göz doldurdu. Ve şimdi ise İstanbul'da Paribu Vadi Açık Hava'da sahne alacak. 3 Ekim'deki konseri kaçırmayın. Yine davetiyeler burada Radyo D'de olacak. Kazanmak için bizi dikkatli takip edebilirsiniz. Müziğin ve eğlencenin frekansında Radyo D'de bu kez Motive ile devam ediyoruz. Ying Yang bize eşlik ediyor.

0: Akşamüstüyle Yalın Radyo D'de konuğumuz oldu. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Hepinize güzel bir pazartesi, sonrasında iyi bir hafta diliyorum. Ve ufak bir hatırlatma, bugün saat 15'te Umur Doma'yı Stüdyo D'de konuk ediyoruz. Fatih Uslu ile birlikte saat 15'te Stüdyo D'de Umur Doma'yı kaçırmayın. Az sonra Çağlar Demirel saat 15'e kadar mikrofonda olacak. Öncesinde Radyo D'de şimdi bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Sena Şener, aşkından ölmemeli.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesi.

mağaza alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Yeni bir hafta, yeni bir gün. Umarım hepimize bol şans ve kazanç getirir. Ve sizler nerede olursanız olun, sevdiğiniz yıldızlarla her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel.

sarhoş gibi. Ayrılık şarabı gönül tasımda, içmeden yıkılmış sarhoş gibi.

0: Herkese bir kez daha keyifli günler. Yeni bir hafta, yeni bir gün. Sevdiğiniz yıldızlarla her an bulunduğunuz noktadayız. Rock tarzın başarılı gruplarından 84'ü geride bıraktık. Ve kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Radyo D.
1: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin? Radyo D. Hayatın içinde.

0: Aziz.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
4: Getir, bir mutluluk getir.
5: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm.
6: Ama bunun pek çok artısı var.
5: Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var.
6: Ferri Artline
5: artısı var.

0: Radyo T'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi geride bıraktığımız Ağustos ayının ilk haftasında bizlerle buluşturmuştu. AI destekli klibiyle yeni single'ını ki gün boyu da klibi Dream Türk ekranlarında karşınızda. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Mustafa Sandal ve o single'ı Geliversen. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo T'de.
1: Düşmüşüm.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.552 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.76'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.530, çeyrek altın 11.073 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Derya Ulu, şımarık.

0: tişört giysem üşür müyüm? Mont giysem terler mi?
1: Şemsiye almalı mıyım?
2: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
3: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

K-pop benzeri bir idol yarışması projesi konsepti doğrultusunda aylar süren eğitimler ve elemeler ve sahne performansları sürecinin ardından kurulan bir grup diyebilirim. Tıpkı Make Pop ya da Kore'deki o survival, yani hayatta kalma yarışmaları mantığıyla düzenlendi bu yarışma. Ve ardından da yani pop erkek idol grubu olarak da karşımıza çıktılar. Şu an dinlediğiniz radikal grubundan bahsediyorum. Şarkıları Korkmam Ben, onları geride bıraktık. Doğukan Sarıtaş'la Radyo D'de devam ediyoruz.

0: Bana tüm dertleri unuturdun. Söylesene sendeki gözler ne? Maşallah yavrum. Sana maşallah yavrum.
1: Doğukan Sarıtaş'ı Maşallah isimli şarkısıyla geride bıraktık. Şimdi Radyo Değil'in özel konseptleri var. Mesela konseptlerden biri de sıradaki şarkı konsepti. Mesela mottolarını sizler oluşturuyorsunuz. Gerek Instagram Radyo Değil 104 sayfamızda postların altına yorum olarak o mottoları bizlerle buluşturuyorsunuz. Ya da WhatsApp hattından bizlere gönderiyorsunuz. Ve biz de o mottoları seçiyoruz. Şimdi mottolarını sizlerin belirlediği zaman o özel konseptlerden Radyo D'de sıradaki şarkıyı birlikte dinleme zamanı.
2: Sıradaki şarkı susarak güçlü olanlara gelsin.
3: Radyo D hayatın için.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Simay'dan Mehmet'e her şeyi değiştirecek teklif.
1: İyi bir şeyler yapmak istesek bile hep en ağır bedelleri ödüyoruz. Gidelim Mehmet.
0: Haluk ve Simay arasındaki çatlak büyüyor.
2: O kapıdan çıkarsan geri dönemezsin.
1: Ben zaten bu eve hiç geri dönmedim baba.
0: Sadık, Haluk karşısında dik duruyor.
3: Mehmet'i boşanmaya ikna et. Ben de borcu sileyim.
2: Benim çocuklarımın kaderini yazamaz.
0: Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Sibel Can ve

0: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.

0: reklam.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
3: maksimum. Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için Tarafsız Bölge'de sizlerleyim.
4: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
0: Reklam.
7: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.528 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.543, çeyrek altın 11.095 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bugün...

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Yanal Bora.
1: Adliyede büyük kaos.
0: Ben Okan Almağa geldim.
2: Ateş, Baybars. Ne oluyor?
1: Konağa dönen Alya'ya sadakatten sert tepki.
3: Sen hangi yüzle geldin bu konağa?
4: Sizin harcınızla vicdansızlık kırılmış sadakatim.
1: Alya savaş kılıcını çekiyor.
4: Bundan sonra iş. Vicdansızlık mı? Öğrenirim. Öğreneceğim. Bunu siz istediniz.
1: Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Radyo D'de birazdan. Asil Gök, ne oldu böyle?

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Bu arada hemen hatırlatmakta fayda var. Şimdi radyoda her zaman olduğu gibi hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Üstelik bu kez yine Teknofest'te Şanlıurfa'da ve aynı zamanda 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında 12-17 saatler arasında da canlı yayında olacağız biz radyoda ekibi olarak. Ve yine canlı yayın süresince de hediyeler dağıtacağız. Hediyelerden biri ise tam 5000 liralık sürpriz bir giyim markasının hediye çeki. Sosyal medya hesaplarımız Radyo D104'ü dikkatli bir şekilde takip edin ve kulağınızda 4 açıp Radyo D'yi dinlemeniz yeterli, hatırlatmamı yapmış olayım.
1: Bu

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte başka araçları tehlikeli şekilde takip etmek yasaktır. Bu davranış agresif sürüş olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Kurala uymayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşabilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz.

0: ettiği değeri verebilme amacıyla biz onu ayırdık. Ama ben o konseptin içinde, albümün içinde naçizane olmasını istiyordum. Ve hani böyle çok da, sonuçta bu bir düet şarkı. O olmasaydı, Hande olmasaydı, biz oradaki o sinerjiyi çıkarmasaydık böyle bir ürün ortaya çıkmayacaktı. Hem böyle elimden geldiğince butik kendi halimde bir versiyonunu çıkarmaya çalıştım onun. Hani şey olsun istemedim, nasıl söyleyeyim ya, şey hani geli çıkarmışlar bir de ayrısını yapmışlar değil de o gerçekten seyirciyle bir arada olurken kaydettiğimiz çok doğal bir halini yayınlamak istedim yani. Çünkü dediğim gibi en baştan beri Hande ile geldiğimizi de anlatmışızdır hep böyle ya, şarkı çıkacaktı bir anda Hande girdi o şey değişti.
1: Evet.
0: Plan değişti, ben naçizane eklemek istedim yani.
1: Bence de çok iyi bir şey. Bu arada tabii ufak da bir reklam yapacağım. İşte live versiyon deyince bizim de radyodaydı her akşam 22-24 arasında Sahne adlı bir programımız var. Burada akustik ve live kayıtları yayınlıyoruz ve bu şarkı da bu programımızda olacak parçalardan bir tanesi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Dinleyicilerimize duyurulur. Yani sahne programında gelin live versiyonunu duyma şansınız var. Araya gitmeden önce bir sorum daha var. Şimdi 9 şarkı var albümde. Hazinen de var, az önce öğrendik. Bayağı böyle şarkılar yoğunca var, sakladığın şarkılar. Son anda böyle albümde çıkardığın veya ya bu keşke bunu da ekleseydim dediğin bir şarkı olmuş muydu?
0: Bende çok oluyor. Ve oldu da. Ekip arkadaşlarım hep şey dedi. Tamam abi yeter artık. Bu okey yani. Bunu yayınlayalım. Çünkü bende şey bitmez yani. Ben normal otururken bile revize veriyorum kendime. Değiştiriyorum bir şeyleri.
1: Böyle detaycı birisin o zaman.
0: Çok detaycıyım.
1: Ya da kararsız mı acaba?
0: Yok, kararsız değilim. Detaycısın. Çok detaycıyım evet. Çünkü şey abi, yani şimdi söz müzik prodüksiyonunun hepsini kendin yaptığın zaman orada şey oluyor. Bir gün söz yazarı olarak uyanıyorsun, bir gün şarkıcı olarak, bir gün prodüktör olarak. Kafalar karışıyor yani. Doğru. Bu böyle olsa ama ona göre diğer tarafını değiştirsem, sözü değiştirsem, ona uydursam derken o bitmiyor abi. Yani.
1: Güzel. Çok güzel bir konuya giriş yaptım. Buna birazdan değineceğim seni. Bu çok yönlü kişiliğine dair yani, sanatta şarkıcılık, işte şarkı yazarlığı, prodüktör tarafım var. Bunlara ayrıca değineceğim ama istersen önce Ardından adlı şarkına bir kulak verelim. Albümün ismini veren parça. Sonrasında tekrar geleceğiz.
0: Anlaştık.
1: Evet. Umur Doma konuğumuz radyodaydı. Şimdi Ardından'a kulak veriyoruz. Birazdan buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın. Kalabalık.

0: sunduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle ve Umur Doğma ile sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ve tabii yeni albümünü konuşuyoruz. Yeni albümün adı Ardından, içinde 9 parça var ve bir önceki bölümümüzde şarkıları böyle teker teker hikayesini aldık Umur'dan ve sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ve araya gitmeden önce Umur bahsetmişti, biraz da açmak istiyoruz onu. Çünkü Umur'un çok yönlü bir tarzı var, yani yapısı var. Bu işin mutfağında olan bir isim olarak... Tabii bazen dinleyenler seni sadece şarkıcı olarak da tanıyanlar vardır belki de. Ama yakından tanıyanlar biliyor. Hem besteliyorsun, hem şarkı yazıyorsun, hem de prodüksiyonun içinde de tabii bulunuyorsun. Hangisi senin asıl kimliğin diye soracak olsak mesela, var mı öne çıkan, yani şarkıcılık mı, yazarlık mı, prodüksiyon?
1: Yani şöyle, ben kendimi tabii ki şarkıcı olarak tanımlarım. İlk yola öyle çıktım. Hı-hı. Ama bence... Bir sanatçı hani böyle bölünemez ya, hani farklı farklı kasları vardır, onları pek ayrı ayrı incelememek lazım. Bence hani yürüyüşünden konuşmasına, duruşuna kadar hepsi bir bütündür, yani ben öyle değerlendirmeye çalışıyorum.
0: Hepsi, bir vücudunun hepsi bir organı gibi
1: yani. Evet, yani o yüzden çok ayırt etmem. Çünkü yani prodüksiyon bilmenin de şarkıcılığa çok büyük faydası oluyor, beste yapmanın da vesaire, hani o biraz karışık bir mevzu ama evet. ben şöyle özetleyeyim. Ben sektöre 2018'de girdim bir ses yarışmasıyla. Küçüklüğümden beri Barış Akarsu'yu televizyonlarda gördüğümden beri böyle bir şarkıcı olmanın hayalini kuruyorum. Ve o hayali aslında en iyi şekilde gerçekleştirebilmek adına karşıma nasıl engel çıkıyorsa hepsini de öğrenerek, kendimi geliştirerek aşmaya çalışıyorum. Bir de biraz bir internet nesliyiz, böyle bilgisayar nesliyiz ya. Evet. Artık o işlere girişmesek olmazdı yani.
0: Güzel. Tabii olması da gerekiyor. Çünkü o seni daha çok böyle belki kreatif, yaratıcı tarafını da kuvvetlendiriyor. Bunları da bir haşır neşir olman, yapman. Hı-hı. Zaten orada şarkının yapısında daha kaliteli işler ortaya çıkabilir yani tabii ki.
1: İnşallah çıkıyordur.
0: Evet, çıkıyor. Gayet güzel şarkıların, müthiş. Peki çok bir şarkı sende böyle genellikle nasıl başlıyor acaba yaparken, o ilk aşamada? Bir cümle mi yoksa melodiyle mi, ritimle mi, nasıl başlar?
1: Karışık oluyor.
0: Yapılış sürecinde.
1: Şöyle karışık oluyor. Bazen mesela bir prodüksiyonla başlıyorum. Bazen hiç şarkı fikri yokken, ya şöyle bir şarkı olsa da dans etsek diye öyle altyapılar yaptığım ve böyle kenara kaydettiğim oluyor. Bazen yolda yürürken aklıma bir melodi geliyor. Bazen bir söz geliyor aklıma. Ya da bir yerde bir şey görüyorum. Aa, bunu şöyle mi anlatsak acaba dediğim şeyler oluyor. Ya not defteri, ya stüdyo işte projeleri, ya ses kaydı telefonun. Orada böyle fikirler bir şekilde büyüyor ve kaydediyorum. Ondan sonra bir şekilde, yani hani onun da bulduğum boş vakitte başına oturuyorum ve vücutlanıp final hali getirdiklerim şarkı oluyor, sizlerle buluşuyor. Ondan sonra radyoda de dinliyoruz.
0: Teşekkürler. Peki böyle bazen tabii yapıyorsun böyle yaptıktan sonra sildiğin şarkılar oluyor mu
1: çok
0: acaba?
1: Çok canım.
0: Oluyor değil mi?
1: Evet. Yani o şey, nasıl söyleyeyim, bu böyle normal hayatta birçok alanda vardır yani. Her yaptığımız yemeği yemeyiz, her aklımıza geleni söylemeyiz, her şarkıyı da bitirip yayınlamayız, yani bu böyle.
0: Vay. Şimdi çok böyle tabii farklı bir soru soracağım teknik açıdan. Şimdi kendi sesinin prodüktörü olmak acaba zor mu diye bir sorun var. Çünkü bir noktada hani kendi performansına böyle dışarıdan bakman gerekebiliyor.
1: Evet.
0: Nasıl bir şey bu? Hani kolay bir şey mi?
1: Şöyle, ben o tarafta açıkçası ne kadar gelişip gelişmediğimi çok sorgulamıyorum. Çünkü zaten sürekli prodüktörler ve söz yazarları, şarkıcılar arkadaşım olduğu için hani dışarıdan bir yorum almaya çok açığım. Onlara yolluyorum. Bir de artık o sürekli yorum almak, hatta dinleyicinin de tepkisini görmek, işte o dinlendi, bu dinlenmedi, bu az dinlendi, bu çok dinlendi tepkisini de görüp orada bir analiz ettiğim için dışarıdan bakabilme imkanım oluyor. Bakamadığım noktada zaten etrafımda arkadaşlarım var, ben onların işlerine yardımcı olurum, onlar benim işlerime yorum yapıyorlar. Hani o şey, o bir komündür yani. Gelirim burada, siz bir yorum yaparsanız onu yazarım, derim ki Fatih abi böyle dedi mesela. Hani o yüzden dışarıdan çok yorum almaya açık olduğum için şey olmuyor. Öyle bir problem olmuyor yani.
0: Güzel. Peki bu noktada işte bu albümde çalışırken tabii ki yine birçok isim vardı. İşte Niko Bella, evet. Fuk Kevser, Onur Surya, İlkay Şencan, değil mi?
1: Evet.
0: Böyle farklı isimlerle çalışıyorsun işte ve topluca bir karar veriyorsun. O güzel bir şey, dışarıdan da böyle fikirler açık olman.
1: Evet.
0: O da tabii akıl akıldan üstündür bir tane deyim var ya.
1: Kesinlikle öyle.
0: Senin görmediğin belki o görür veya onu görmediğin sen görürsün yani. Ortada ortak bir payda buluşuyorsanız o süper bir şey zaten. Peki bir prodüktörün işte Umur Doma şarkısına müdahale edebileceği bir sınır var mı sence senin tarafında? Mesela bu isimler tabii ki böyle fikir teyakkuzu yapıyorsunuz ama bir yerde bir sınır koyuyor musun?
1: Şöyle zaten ben %90'ını bitiriyorum parçalarını. Ondan sonra prodüktör.
0: Sen sınırı zaten koymuşsun yani.
1: Evet yani biraz öyle oluyor. Hani orada ben kreatif bir tercih çok nadir bırakıyorum. Ve bunu böyle kelimelerle sözlerle söylemesem bile çalıştığım arkadaşlar da şey diyor bana. Ya sen şimdi bizi burayı değiştirsek sevmeyeceksin ya. Ondan değiştirmedik. Ben dedim ne zaman öyle bir şey oldu. Ben şeyi severim. Diyalektiği çok severim. Bir masaya oturduğumuzda aynı yerden değil birinin farklı bakması, gelip abi orayı öyle değil böyle yapalım demesi beni aşırı keyiflendirir. Çünkü o odanın içinde biri eğer hep aynı yerden bakıyor senin gibi abi çok iyi oldu, abi çok iyi oldu, o gelişimi çok engelleyen bir şey. Aslında ben sınır koymuyorum ama belli ki hissettiriyorum.
0: Kesinlikle. Bir açıklamanda şunu söylemişsin. Modern sound kullansam da bu topraklara ait bir iz bırakmak istiyorum demişsin.
1: Evet.
0: Güzel bir şey olmuş bu. Söz olmuş evet.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum. Peki Umur Doma müziğindeki o Anadolu izi tam olarak acaba nerede böyle bir senin dünyanda nasıl şekilleniyor Anadolu?
1: Bazen soundla en rahat anlaşılabilir olan o işte atıyorum bir gitarı bağlama gibi kullanmak, bağlamayı gitar gibi kullanmak, hiç olmayacak bir parçanın içinde onu duyurmak ve onu böyle hani... Yani sadece Anadolu'nun ya da türkülerin ya da eskiden üretilmiş müziklerin içinde böyle nostaljik bir ürünmüş gibi görmektense onu böyle modernize etmeye çalışıyorum. Bazen hiç sound olarak kullanmasam bile kullandığım hece ölçüsünden, değiş hecelerinden, edebiyatından kaynak alıp icra ettiğim şarkılar oluyor. Yani bir şekilde... dahil etmeye çalışıyorum. İçimden de o geliyor. Benim babam benden yaşlı bağlama var evde öyle söyleyeyim yani. Beni çok böyle Türk müziğinin içinde büyüttü.
0: Güzel.
1: O yüzden ve şunu da biliyorum. Biz şu anda global arenada bir şey yapmak istesek kendimizden götüreceğimiz orijinal şey bizi orada farklı kılacak. Hani oradakini buraya getirmek tabii ki çok güzel bir şey. Ama burada olan ürünün de ben dejenere olmasını özellikle böyle çok farklı dinamik, enerjik genç müzisyenlerin, şarkıcıların, grupların çıktığı bir noktada o bizim ülkemize ait orijinal şeylerin, ögelerin, kültürel ögelerin birileri tarafından alınıp böyle o kültür elçisi rolünün birinin üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Naçizane kendimi de o noktada konumlandırıyorum o yüzden.
0: Güzel, bravo. Bu noktada alkış giyiyorum çünkü çok önemli bir husustan bahsettin. Bir şekilde Anadolu'daki o zengin kültürümüzü, müzik kültürümüzü de aslında dünyaya da yaymak için de ayrıca bir çaba göstermiş oluyorsun. Ve tabii yeni nesile aktarılması konusunda evet. Bir rol olmuş oluyor burada senin üstlendiğin husus. O yüzden tekrar teşekkürler bu düşüncenden dolayı.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tabii türküler vardır, hikayeler vardır, birçok enstrüman, melodi vardır. Az önce bahsettiğim seni besleyen unsurlar bunlar Anadolu müziği. Bir yandan şarkını aşağıda çalıyor, Kavgam adlı şarkı. Hı hı. Böyle konuşurken seni dinlemek, kendini dinlemek seni rahatsız eder mi?
1: Yok, gayet keyifli.
0: Arada şarkıları yer veriyormuş. Şu an Kavgam çaldı altta, biz fon gibi oldu ama birazdan diğer şarkıları da yer vereceğiz. Ordu doğumlusun değil mi?
1: Evet, Ordu doğumlu. Hmm.
0: Şimdi tabii Ordu deyince direkt akla gelen Karadeniz.
1: Evet.
0: Karadeniz'in böyle müzikal kültürünün sende böyle bilinçli ya da bilinçsiz bir etkisi olduğunu düşünüyor musun müzik yaparken bu yapış sürecinde?
1: Var, çok fazla var. Ama şu anda o icra noktasında henüz ya şimdi zaten diyorum ya bir şeyleri harmanlamak ve modernize etmek gerekiyor. O benim için biraz şu anda üzerine çok mesai harcanması gereken bir şey. Çünkü bizde mesela 7-8'lik müzik ölçüsü, tempo durumu var. Ve o 7-8'i mesela şu anda herhangi bir şarkıda kullanmadım. Ve atıyorum kemençeyi kullanmadım. Böyle böyle ideallerim var ama onları henüz icra etmedim. O biraz böyle bir laboratuvar ortamı gibi olacak olduğu için. Çünkü hem genel dinleyiciye hitap etmeli hem yani ya burada da çok değişik bir şey denemiş deyip o böyle... tadını kaçırmamalı ya insanı. Yine evet. Radyoda rahat dinlenebilir olmalı. O işte biraz şey benim için şu anda. O biraz keşfetmem gereken bir alan. Daha biraz yolun başında hissettiğim için, daha keşfedecek, yapacak çok şey var diye gördüğüm için ben isterim 7 bölgenin tamamının kendine has şeylerini harmanlayayım, bir şey yapayım ama şu anda ilk başta benim de to do listimde, yapılacaklar listemde en tepede Karadeniz müziğini bir şekilde entegre edebilmek var.
0: Vay güzel.
1: Çünkü yani bu zamana kadar aklımda kalan örnekleri çok böyle, evet bunlar gerçekten bir Karadeniz dizisi olsa arkada bu çalardı dedirtecek şeyler. Biraz oranın boş olduğunu düşünüyorum. Elimden geleni de yapacağım ama biraz zamanı var yani.
0: Güzel. Tam da burada böyle bir sorum vardı sana. Aslında biraz cevabını vermiş oldun ama bir Anadolu türküsünü böyle işte senin o modern sound'un yapısıyla, elektronik altyapıyla yayınlamak gibi projen var mı acaba diye soracaktım ben.
1: Ya cover zaten artık şey, bir içerik gibi her an olabilir. Benim de öyle kenarda ya bunu deneyeyim, bunu söyleyeyim dediğim türküler oldu. Ama tabii ki daha çok heyecanlandıran bir şey. Oradaki etnik ögeyi alıp daha modern bir hale getirmek daha beni şey yapıyor, nasıl söyleyeyim, heyecanlandırıyor. Cover her zaman yapılır. Yani şu anda artık yani çok fazla şarkı çıkarmaya çalışsam 1,5 ayda bir şarkı çıkarırım. Ama evet, cover'ı her an atabiliyoruz ya artık. O böyle diğer taraf beni daha çok heyecanlandırıyor. Bir şey üretiyor olmak.
0: Güzel. Çocukken böyle keman da çalmışsın,
1: evet,
0: galiba.
1: Bir 10 sene kadar çalmışsın.
0: 10 sene kadar. Evet. Bayağı da çalmışsın. Onun da evet, sende bir etkisi olmuştur herhalde şu anki müzikal ilerleyişinde.
1: Ya oldu açıkçası, olmadı diyemem ama tabii ki ben o şeyini göremem onun. Nasıl söyleyeyim? Hı. Şu anda yaptığım müzikte çok entegrasyonunu ben gözlemleyemiyorum ama tabii ki etkisi olmuştur. Şey gibi, evet, nasıl beslenirsek o ortaya çıkıyor. Hı. Klasik keman çalmıştım 10 sene kadar. O böyle beni müziği sevdiren ve böyle o müzik aslında disiplinle yapılan bir şey ve bunu algılamama belki faydası olmuştur. Hı. Çünkü keman ya 6 ay böyle boş yay çekiyorduk yani, o başka bir şey. Yani küçük bir çocuk için hani bak bu iş zor bir iş. Sen daha bir enstrümanı öğrenirken böyle bir şey yaşıyorsun. Hı-hı. O böyle bir belki bir ön telkin olmuş olabilir bana yani.
0: Harika. Vallahi müthiş bir yetenek ya. Ben bazen böyle hakikaten böyle kıskanıyorum, imreniyorum böyle enstrüman çalan kişilere karşı.
1: Estağfurullah. Ben de bu arada çok enstrümanist imrenirim. Hı-hı. Çünkü yani şu anda aktif olarak böyle bir enstrümanı ya çok fazla konservatuarlı arkadaşım var ya da işte birlikte çalıştığımız arkadaşlar var. Adam gitar çalıyorum diye gitarı döktürüyor böyle, ben gitar çalıyorum diye isim gelmiyor yani. Hani ben de o enstrümanı tanıyorum, anlıyorum. Evet. Kendimi anlatacak kadar diyeyim ya.
0: Bize de öyle oluyor biraz.
1: Yapacak bir şey yok yani.
0: Güzel. Az önce yarışmadan söz etmiştin. 2018'de katıldığım bir yarışma. Evet. Epey de kişi katılmış o yarışma yani. 3500'den fazla kişi var galiba. Evet. Oraya kazanıyorsun yarışmayı. Peki o yarışmaya katılmasaydın acaba bugün yine bu aşamada olur muydun acaba? Nasıl düşünüyorsun? O yarışmaya sana nasıl bir yol çizdi?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Benim sektöre girişime çok büyük katkısı oldu. Ama şunu küçük cevaplayayım. Bende şey yoktur. Buna katılmasaydım olmazdı ya da daha iyi olur daha kötü, onu bilemeyiz. O ihtimali asla
0: zaten
1: bilemeyeceğim.
0: Zaten müziğin içindesin. Zaten evet, yapacaktım işte ama herhalde bir orada bir
1: çok iyi bir etkisi oldu bana. Çünkü orada Simge ile tanıştım. Zaten yarışmaya katılmadan önce şöyle, ben arkadaşlarımızla muhabbet ediyorduk. O yaz yine ben İTÜ'de yurttaydım. Ve şeyi gördüm. Dream Türk'te Simge'nin Yankı, Prens Prenses Üzülmedin mi? Üçü ard arda çalışıyor. Net Dream Türk olduğunu hatırlıyorum bu arada. Yani şakasız söylüyorum. ve orada gördüm ya ne kadar güzel konsept, böyle çok orijinal gelmişti bana. Arkadaşlarla da muhabbet ediyorduk. Ve dedi ki ya Ozan Bayraş'ı yapıyor onu, düzenlemelerini vesaire. Ondan sonra dedim ki ya iyi yani, ben net umarım denk gelirim yani. Ondan sonra o yarışmada Simge'nin reklamı gördüm. Ha dedim tamam ya, buna katılayım. Simge'den de Ozan Bayraş ile tanışsam. Öyle bir hayal kurdum.
0: Güzel, ne güzel.
1: Ya evet, hakikaten tek attım ya. Manifest artık şey yani %100 yani. Çünkü orada tanıştık. Simge jüriydi. Sağ olsun bayağı beğendi benim sesimi ve hani bir ikili bir iletişimimiz oldu orada. Ben de o yarışmanın son final günü işte halk oylaması vesaire vardı. Tam onun son günü dedim ya beni de Ozan'la tanıştırsana falan. Sonra Ozan abi sağ olsun yani kaç 4-5 sene falan onunla 3 sene yanındaydım. 4-5 sene aktif çalıştık, işte başka sanatçılara da bir şeyler yaptık. Hani o benim için bir giriş oldu aslında. Onun sayesinde Onur Özdemir'le tanıştım. Hala birbirimize öyle şarkı atarız. Yani o nasıl oldu, bu nasıl oldu, onu beğendim, bunu beğenmedim. Evet. Yani bir de şey gibi görüyorum. Hani bu kadar iyi müzik insanlarıyla sektöre girdiğim zaman üzerimde bir sorumluluk da hissediyorum yani. Hani herkesin, yani bu bir şanstır. Herkesin başına gelmiyor yani.
0: Evet.
1: Ya da daha ileri geliyordur belki, bilmem ama oradan bir el almış gibi hissediyorum.
0: Güzel. O dönemlerde işte Onur Özdemir, Ozan Bayraş, onlar tabii önemli müzisyenler. Onlarla böyle çalışma fırsatı bulmuşsun. Ne güzel.
1: Evet. Sağ olsunlar da kardeş bildiler beni. Yanlarına aldılar. Yani hiç öyle bu da sektör şeyidir, sırrıdır. Bunu kimseye söylemem vesaire gibi bir durum da yapmadılar. Ne varsa ellerinde öğretmeye, desteklemeye çalıştılar. Ben de inşallah ileride gençlerin
0: inşallah ne güzel, evet,
1: elinden tutarım yani. Kesinlikle, bu noktada.
0: Bence de o öyle bir yapım var zaten. Bence de sen de o desteği verecek bir yapım olduğunu görüyorum ben yani. Ne güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Peki Gel adlı şarkına bir kısaca tekrar döneceğim. Çok inanılmaz da bir başarı elde etti şarkı. Hala çok sevilen şarkılardan bir tanesi. Ve bir platformlarda çok büyük dinlenme rakamlarına ulaştı. Böyle büyük bir şarkıdan sonra, yani bu denli başarıdan sonra yeni şarkı yapmak insana böyle biraz özgürlük anlamında nasıl bir şey acaba katıyor? Yani böyle özgürlük veriyor mu, yoksa bir baskı mı yaratıyor acaba böyle bir şarkıdan sonra yapacağın şarkılarda sana?
1: Ya şöyle, ben biraz sanırım çok olgun karşılıyorum bu durumu. Çünkü ben ortada hiç şarkım çıkmamışken de şunu söylerdim. Ya bir tane hit yaparız. Önemli olan ikinciyi, üçüncüyü yapabilmek. Yani tutarlı bir kariyer kurgulayabilmek. Ve bu noktada da benim dinleyiciden beklentim, çıkardığım tüm şarkıları çok fazla dinlesinler olmuyor. Ben bir şey sunuyorum burada ve ona anlık olarak destek olabilecek, onu dinleyebilecek insanlar, dinleyiciler gelsin dinlesin. O yüzden şey baskısı olmuyor bende. Bu yaptığımın kesin tutması lazım. Bunun onun önüne geçmesi. Hayır abi, ben müzik yapıyorum. Gel beni dinle, gel birlikte söyleyelim bu şarkıları. O şeyde olduğum için, o mentalde olduğum için ve bu mentalde olmayanların da psikolojik olarak çok yorulduğunu gördüğüm için çevresinde. Ya öyle gerçekten abi, her attığın hit olamaz.
0: Ha, o evet, çok yani, zor bir şey zaten. Bir de tamam, etraftan böyle talepler de gelebilir. Ya bir tane daha hani gel gibi şarkı yapsana falan diye böyle.
1: Ya o zaten en sevdiğim yorum. Var mı? Mesela şarkı istemeye gelenler de oluyor işte. Bana şarkı yapar mısın, bestler falan. Örnek abi gel gibi ben şey oluyorum. Ya. Abi ben 20 tane çıkardım onu yapana kadar. Ne anlatıyorsun sen?
0: Süper ya.
1: Ya 20 tane yapayım istiyorsan problem yok.
0: Güzel bir şey. Evet, bundan da evet merak ettiğim hususlar vardı. Onları da cevaplamış oldun. Teşekkürler. İstersen yine minik bir ara vereceğiz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz Umur.
1: Tamam.
0: Bu arada tabii araya giderken de Aşkından Ölüyorum şu anda kulağınızda. Biraz dinleyelim, sonrasında tekrar burada olacağız. Umur Doma konuğumuz, sakın bir yere ayrılmayın.

0: Radyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.485 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.76'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.539, çeyrek altın 11.089 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Seviyorsan sebebi çok. Sütarsız meklemesi yok.
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan. Radyo'daydınız ve Stüdyo'da programımızın konuğu Umur Doğmaya ve sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü bölümde tekrar karşınızdayız. Bir yandan tabii ki programımız kayıt altında, önümüzdeki günlerde bu programı tekrar dinlemek ve izlemek istiyorsanız Radyo'da YouTube sayfamız olacak. Oradan da izleyebileceksiniz. Aynı zamanda podcast sayfalarımızda da mevcut olacak. Biz de Umur işte böyle teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Yani erişmek için artık bunları yapmamız gerekiyor. Sen de sanıyorum öylesindir. Sanatçı olarak bir yandan da bu işleri bir yandan takip ediyorsun galiba.
1: Evet, ben zaten adapte ola ola yeni gelen şeylere, bu yeni dijital mecralar hayatımızın artık içinde, çok içinde.
0: Evet, hakikaten öyle oldu ya. Yani olmadan da olmuyor. Yani olsa da farklı oluyor, evet. Olmasa da farklı oluyor. Enteresan bir yerde. Neyse, buraya geçiyorum. Şimdi senin tekrar kariyerine odaklanıyorum. Çünkü orası girerse çıkamayız.
1: Evet, oradan. Orada çok konuşabiliriz ha.
0: Evet. Geçtiğimiz günlerde yine bir açıklaman olmuş böyle. Şey demişsin, idolüm Barış Manço demişsin.
1: Evet.
0: Neden Barış Manço? Birçok kişinin idolüdür tabii aslında. Barış, evet. Abi çok severiz. Buradan da rahmetli Özden'le bir kez daha anıyoruz. Neden Barış Manço? Çok dinler miydin?
1: Çok dinlemezdim ama... yani zaten o döneme çok yetişemedim, o yüzden söylüyorum bunu. Benim orada idol diye kavramını geçirtmemin sebebi şu. Bu ülkedeki müziği ve etnik dokunun müzikal olarak globale açılması noktasında çok büyük bir örneğim. Çünkü çok böyle, nasıl söyleyeyim, onun gibi giyineyim, onun gibi şarkılar söyleyeyim gibi de algılanabiliyor idol durumu.
0: Ha, doğru.
1: O yüzden orada ayırt etmem gerekiyor. Ve ya geçenlerde mesela Tame Impala'nın bir tane röportajını izledim. Son albümü globalde bayağı ses getirdi. Adam diyor ki Barış Manço diye bir adamı dinliyorum diye mesela Türkiye'de. Şimdi ben bunu duyduğumda tabii ki mutlu oluyorum ve çok doğal yani. Çünkü 5 dil bilen global bir adam.
0: Evet.
1: Yani öyle bir sanatçı. Tabii ki ondan örnek alacaksın ama niye bizim ülkemizde böyle bir iş çıkmıyor? Ya da ne bileyim, niye bunu düstur edinmiş? Ya gitsin rap yapsın, gitsin başka bir müzik yapsın. Hani böyle Anadolu rock olması gerekmiyor ama... Buradaki müziği oraya taşıyabilecek bir proje neden çıkmıyor? Neden bizim globale açılan projelerimizin hepsi globale devşiriyor kendini? Ben buralarda biraz canım sıkıldığı için söylüyorum. Barış Manço'yu tabii ki hatlı sayılır dinlemişimdir ama yani o dönemin müziğinde benim böyle gerçekten tüylerimi diken diken eden bir isim Cem Karaca'dır. Hani çok da açıkçası yetişebildiğim bir dönem olmadığı için de ben daha böyle 2000'lerden itibaren falan dinlemeye başladım müzik. Öyle söyleyebilirim ya.
0: Yani. Ama tabii zamansız müzik de yapıyorlar yani.
1: Şu kesinlikle
0: an
1: öyle.
0: O hissi alıyorsundur yani, ne güzel.
1: Ya şöyle, şu anda her sene bir tane telefon çıkıyor. Evet. Eskiden öyle değildi. Bir şeyleri kaliteli yapmaya çalışıyordu. Hem markalar hem hepimiz yani 2x'te video izliyoruz şu anda. Tabii ki o dönemin eserleri daha zamansız. Tabii ki benim yaptığım, evet, şarkılarda da biraz oraya böyle özlem ve duyum olarak yaklaşmamın sebebi o. Evet,
0: bir göz kırpıyorsun aslında o tarafa doğru yani şarkılarında.
1: Ya evet, ama tekrar söylüyorum, onu böyle idolize etmenin olayı onun müziğine yaklaşmak değil.
0: Anladım. Çok
1: fikir
0: güzel
1: olarak algılamak onu.
0: Evet, Barış Manço şimdi tabii yalnızca müziğinden değil, dediğin gibi böyle duruşuyla, o cool tavırlarıyla, evet, bir tarzıyla tabii ki bir kültür elçisi gibi de oldu yani. Kültürümüzü ve dünyaya taşıma biçimi de oldu. Tabii etkilenecek bir unsur bu bir sanatçı için. Tabii Anadolu kültürünü de taşıdı bir nebze. Yani onu da dünyaya da duyurdu. Peki senin az önce bahsettik Anadolu'dan. Senin böyle Anadolu kültürünü vurgunla, hani bu az önce bahsettiğim hususta buradaki bağ var mı? İşte Barış Manço'dan söz ettik ya. Az önce de Anadolu kopamayacağım yer demiştin orada müziklerde.
1: Evet.
0: Burada arada bir köprü gibi kafanda belirdin mi mesela Barış Manço'nun bu yönleri?
1: Tabii Anadolu'da ki. Beni daha çok sanatçı figürü çok etkiliyor. Hem görsel olarak bir bütün, hem müzikal olarak bir bütün, hem konuşmasıyla, hem 5 tane dil biliyor. Yani o çok büyük bir evet, idol yani. O yani sadece Türkiye için de değil. Şu an yurt dışına gidelim. Tanıyan herkes, ya adam 5 tane dil biliyor abi. Bak, o bambaşka bir olay zaten. Evet. Ve zaten bir sanatçı evren oluşturur. O evrene dinleyicilerini davet eder. O evreni de çok tutarlı oluşturduğunu düşünüyorum ben. Yani giyiminden, kuşamından, her şeyine kadar. O söylemlerine kadar. Ben o kısmına hayranım.
0: Evet.
1: Yani.
0: Doğru. Bir de açıklamanda şöyle bir şey kullanmışsın. Yine aynı açıklamadan gidiyorum. Hı hı. Aynı sahneyi paylaşmak istediğin isim olarak sana sormuş ve Tarkan demişsin.
1: Evet. Yani ben o dönemden beri daha büyüğünün geldiğini görmedim. Biz nesillere şöyle bakıyorum. Her zaman gelecek nesil bir tane üstüne koymalı. İşte doğru. Yani o yüzden onunla aynı sahneyi paylaşmayı çok isterim. Çünkü Tarkan bir moral ikonu yani, evet. Samimiyet ikonu. Doğru. Şimdi o sahne sadece şarkı söylemek için yok yani. O hepimiz o samimi enerjiyi geçirmek için de var. Şimdi onu bir de sahne üstünden hissedebilmek bambaşka bir hayal. Ben şu an söylerken bile böyle, evet, heyecanlanıyorum. Şimdi mevzu aslında sadece müzik değil yani. Doğru. Bir iletişim.
0: Gittiğim konserlerini düşünüyorum. Hakikaten evet. Öyle yani. Biraz mutlu oluyorsun böyle. Pozitif duyguların yükseliyor.
1: Kesinlikle o.
0: Evet. Peki şu an mesela, şu an değil ama mesela yarın programdan, evet, sonra telefonun çalsa, Tarkan arasa seni. Birlikte bir şey yapalım dese mesela. Nasıl bir şarkı hayal ederdin?
1: Oo, ben çoktan hayal ettim. Bende neler var? Yollardım hemen yani. Ben de öyle.
0: Şu an zaten hep seven.
1: Tabii canım, yok diye. Ben şey değilim o konuda. Yani ya ben şeyi sevmiyorum. Benim için istemek kelimesi çok kutsal bir kelime. Evet. Bir şey isteniyorsa eğer onun için zaten çaba göstermiş olmak gerekiyor. Bunu bir demeç olsun ya da kimi söyleyeyim, bunu söyleyeyim abi falan gibi bir yerden değilim yani. Evet. O yüzden çok fazla şey var elimde. Hepsini dinletmeyi, sadece yorumlasa, sadece bir baksa bile okey yani.
0: Ne güzel, inşallah olur. Yani buradan Tarkan'a selamlar, sevgiler. Yayınımız ona dolaşıyorsa bence o da gönlü zaten çok büyük bir insan.
1: Evet.
0: Muhakkak bence bir kulak verecektir diye düşünüyorum.
1: İnşallah bakalım.
0: Peki Türkiye dışına açılmak gibi bir hedefin var galiba, öyle anlıyorum.
1: Var ama şöyle... bu benim böyle uzun vadeli planlarımdan bir tanesi. Hı-hı. İlk önce burada gerçekten o beni keşfetmemiş insanlara ulaşmam lazım. Ve tam olarak yani şöyle söyleyeyim. Benim gibi bir sanatçının mesajını ulaştırabilmesi çok kolay olmuyor. Çünkü ben hani bir şey yaptım ve o tamamen bir trende uydum ve o trendten fayda sağladım gibi değil. Ben emin adımlarla yavaş, zamansız işler yaptığım için ya da yapmaya çalıştığım için biraz daha burada kendi mesajımı, kendimi daha rahat tanıtmak, işte o dijital mecralardan olsun, evet, konserlerden olsun biraz daha ulaşmam ve burada böyle evet abi hedefimiz bu diyebileceğim bir kitleye ulaşmam gerekiyor. Naçizane onun hedefleri içindeyim. İlk adımım bu. Çünkü tamam, globali hedefliyorsun da abi geldin kendi ülkende ne yaptın diye sorarlar adama yani. Şimdi onu ben çuvaldızı...
0: Çok objektif bir...
1: Evet, aynen öyle. Ya. O yüzden daha bir tane hit diyebileceğimiz çok dinlenmiş bir parça yapabildim. Oradaki takipçiler, oradaki dinleyiciler, kendi dünyama, kendi yapmak istediğim vizyonu elimden geldiğince aktarabildiğim noktada zaten o bana güç verecek. Evet abi, şu anda globalde bunu yapıyoruz diyeceğim yani. Çünkü bu şey değildir. Nasıl söyleyeyim? Ya oradaki adam beğensin beni gibi bir şey değil. Biz buradaki bir şeyi oraya taşıyoruz hissini buradaki dinleyicilerle buluşturmam lazım. O da bir mesai yani. Burada daha bir, evet, sürü bir şey yapmam lazım. Evet, evet.
0: Ama ileride inşallah tabii olacak. Bu zamanla bu altyapı ve Türkiye'deki bu başarın perçinleştikçe sanıyorum zaten globalde de ister istemez bir şeyler taşıyacaksın oraya, buradaki kültüründen, müzik kültüründen.
1: İnşallah.
0: Bir yabancı şarkılar olabilir mi mesela ileride, çok ileride?
1: Tabii
0: işte
1: ki olur.
0: İngilizce şarkılar falan.
1: Tabii ki olur. Ya bir kültürü ulaştırmanın formunun ne olduğu önemli değil. Bir şekilde ulaştıralım. Evet. Belki İngilizce bir şarkı olur. Belki sözsüz bir müzik olur. Ama onu bir Türk genci dinlediğinde vay be, evet bunu oraya koymuş der yani. Doğru. Çünkü son zamanlarda İlkay Şencan da Şaşkın Remix yaptı. Çok sevdiğim bir abimdir, yakın bir abimdir yani. Her yerde öyle Miami'de bile çaldığı videolara ulaşıyordu bize, böyle Giza piramitlerinde insanlar onu dinliyordu. Yani bu da mesela bir şey. Yani o biraz cover gibi çünkü orada gerçekten Erkin Koray sesi var ama modern sound'un içine giriyor. Ben şeydeyim hani, formunun ne olduğu önemli değil. Bir şekilde biz onu ittirebilelim ya, domine edelim yani globali. Ben doğru, oradayım yani.
0: Doğru, yine şimdi mesela Barış Manço aklıma geldi, yine az önce bahsettim hususuz. Bizim işte bu sahne programımızda az önce bahsetmiştim yine. Akşamları yayınlıyoruz, live kayıtlar var. Orada mesela Barış Manço'nun Japonya konserinin kayıtlarını da yayınlıyoruz. Evet. Geçmiş yıllarda o, hı-hı, hangi yılda hatırlamıyorum ama 90'lardaydı. Çok özel bir Japonya konseri olmuştu. Hı-hı. Ve o zaman da o kayıtları almışlar, konser kaydını. Biz o programda yayınlıyoruz. Hakikaten tabii Türkçe şarkılarını yine orada söylüyor ama dediğim gibi bir histir bu yani. İlla dil, evet, önemli değil. O Japon halkının şarkıları nasıl söylediğini, nasıl böyle alkışlar tuttuğunu o kayıtlarda görüyoruz mesela canlı, evet, canlı. Süper bir şey bu yani.
1: Ya bir de şu an internet diye bir şey var yani. Hani, evet, eskiden daha zordu ismini duyurmak bence. Yani düşünsenize Japonya'da öyle bir konser veriyorsunuz. Şimdi internet var, buradan video yüklüyorsunuz. Zaten Japonya'daki adam görebiliyor yani. Hani bu kadar bir şeylerin kolaylaştığı, elimizin içinde olduğu bir noktada bu tarafta geri kalmak asla kabul edilebilir bir şey değil yani. Doğru. Oradayım.
0: Evet, şimdi son bölüme doğru yavaş yavaş yaklaşırken sana böyle kısa kısa cevaplar vereceğim, sorular soracağım. Hı-hı. Acaba Umur Doma neler düşünür bu sorular karşısında diye sorularımızı hemen başlatıyorum. Umur Doma'nın yazdığı en iyi şarkı acaba nedir diye sorsam, böyle belli bir şarkı söyleme şansın var mı?
1: Yani ben orada dinleyicinin yorumunu, tepkisini daha çok önemsiyorum. Hı-hı. O yüzden büyük ihtimalle gel. Yani bu bir dinleyicinin cevabı bence. Ona ben cevap veremem çünkü.
0: Şu anki evet baktığımız zaman gel evet. Görünüyor aslında. Tabii her dinleyiciye göre farklı olabilir bu.
1: Evet doğru. Şarkı. Ya ben Uyku Yok'u da çok seviyorum. Ya kişisel olarak kendim orada daha böyle şiirsel anlatımımı beğendiğim bir parça. Yani gerçekten yaşanmış bir olayı nasıl anlatır? Böyle anlatır güzel. Yani diyebileceğim.
0: Yani çok güzel bir parça. Yani benim de dilime dolanan parçalardan bir tanesi o. Uyku Yok. Arada söylüyorum kendi kendime. Tabii senin kadar iyi olmasa da yani. Söylemeye çalışıyoruz kendi çapımızda.
1: Ya artık şarkının sahibi ben değilim. Dinleyenler senin de eşlik ediyor olman beni mutlu etti abi.
0: Süper. Peki böyle keşke ben yazsaydım bu şarkıyı dediğin böyle bir Türkçe pop şarkısı var mı aklına gelen?
1: Yok ya. Neden yok? Ben zaten biraz böyle dik kafalı davrandığım için stüdyoda da hani şeyimdir. Çok iyi prodüktörlerin, çok iyi başarılı insanlarınla bir çalışırken bile kendi yaptığımı dikte ettiğim için. Hani o hitleri evet. Yapan insanlar zaten benim arkadaşlarım, abilerim sayılır. öyle bir merakım olmadı yani. Ama çok hayran olduğum şarkılar var. Sadece bunu ben yapsam çok altı çizilmesi gereken bir cümle ya, o yok bende.
0: Ha, anladım. Peki gece mi daha iyi böyle şarkı yazarsın yoksa gündüz mü?
1: Gece çünkü böyle dışarıdan şey trafik sesi sessiz. Gelmiyor. Bir sessiz oluyor. Hmm. Tüm hayvanlar bile uykuya dalmış oluyor ya. O sakinlik, dinginlik güzel ama genel olarak sabah yaşadığım için işte şey yani o kritik kararlar geceye kalıyor. Yoksa üretim her zaman var yani.
0: Evet. Peki aşk mı daha çok böyle şarkı yazdırır senin için yoksa ayrılık mı?
1: Ayrılık çünkü şeydir bu yani hani böyle olağan seyrinde giden bir şeye anlık bir darbedir ya. Onun mental dışa vurumu da etkisi de fazla olduğu için yani o böyle bir anda bizi climax'a ulaştırıyor. Hemen böyle bir şeyler söylemem lazım. Ağlıyorsam şarkıya ağlamam lazım. Seviniyorsam da şarkıya sevinmem lazım yani. Bir şekilde dışa vurma isteğini çok feci tetiklediği için işte ağlıyoruz, gülüyoruz. O bir dışa vurumdur ya. Müzikal evet. Olarak da o ayrılık feci koyar yani insana.
0: Peki stüdyo mu sahne mi? Hangisi daha çok ağır basar sende?
1: Ya şöyle stüdyoda çok vakit geçirdim. Daha yeni yeni konserlere başladık. O yüzden sahne derim. Zaten sahne yani artık sahne derim. Çünkü çok fazla yapay zeka, müzik vesaire var ya. Ya da farklı çok fazla düzenlenmiş sesle duyuyorum. Bunları tabii ki sanatçı tercihi olarak yapan çok değerli sanatçılar var. Onları tenzih ederek söylüyorum. Tamamı yapay zeka yapılmış işleri dinlediğimde işin oraya dejenere olmasını asla istemiyorum. O yüzden sahne derim yani. Çünkü bence bu işin er meydanı sahnedir. Tamam. En sıcak temas sahnedir. Bir dinleyicininle göz göze gelmek. Bunlar benim çok yeni yaşadığım duygular olduğu için bu kadar taze ve sıfır noktasından anlatıyorum.
0: Evet. Tamamen gerçekçilik var şu evet, orada yani sahnede.
1: Kesinlikle öyle. Odur yani en büyük tatmin doğru. Odur yani. Çünkü ben mesela albüm yeni çıktı. Yani bilmem kaçıncı şarkıyı ezberlemiş gelmiş orada söylüyor. Onu gördükten sonra dedim ki evet abi sahneye ben onu görmem lazım evet. Zaten yani.
0: Süper. Peki yeni albüm yayınlamış biri olarak albüm mü single mı?
1: Bence albüm. Çünkü tekrar söylüyorum 2x'te video izlediğimiz sürekli bir şeyleri hızlı geçtiğimiz bir dünyada. Gel abi bana bir vakit ayır. Gel şu 10 şarkıyı, 9 şarkıyı artık neyse belki bir EP'yi. Bak burada bir konsept var. Gel bunu birlikte dinleyelim diyebiliyor olmak bence çok değerli bir his.
0: Peki düet yapmak istediğin bir kadın sanatçı var mı böyle?
1: Valla görüştüğüm isimler var şu anda bu anlamda. O yüzden böyle sürpriz olsun diyeceğim tek soru bu olsun.
0: Ama var galiba.
1: Yani evet var. Evet.
0: Güzel bunu öğrenmiş olduk. Peki Tarkan'dan az önce bahsetmiştik. Düet yapmak istediğin başka bir erkek sanatçı var mı?
1: Yok ya. Çünkü şey ya ben biraz şeye bakıyorum. Şarkılar da bir tiyatrodur. Yani orada iki erkeğin anlatabileceği bir hikaye şu anda benim hayatımda vuku bulmadı. İşte hep ayrılık noktasında baktığım için kendim. Ama yani şöyle olabilir. Mesela atıyorum farklı bir sesle olabilir. Bir de ayırt edilmesi de çok değerli ya. Atıyorum çok böyle benim sesimden ayrışacak aslında en büyük şey o. Evet. Gözettiğim olaydı o. farklı bir anlatımı olan bir sesle belki olabilir ama şu anda aklımda biri yok yani. Mesela örnek vermek için söyleyeyim. İlyas Yalçın'ın sesi mesela çok böyle bastır, daha böyle dolu dolu gelir. O mesela onunla belki bir şey olabilir gibi düşünüyorum ama dediğim gibi şey hani aklımda böyle ya diyorum ya ben bir söz söylüyorsam onun öncesinde çok çalışmış olmam gerekiyor. O yüzden şu anda öyle bir şey yok yani. Görünürde.
0: Peki tabii kendi şarkıların dışında başka şarkılar dinliyorsundur günlük yaşamında diye düşünüyorum. Bilmiyorum doğru mu düşünüyorum. Şimdi iki soru, bir soruymuş gibi soracağım. Telefonunda en son dinlediğin şarkı acaba nedir diye merak ediyoruz. Ve aynı zamanda hani böyle kimsenin böyle tahmin edemeyeceği şekilde dinlediğin bir sanatçı var mı diye de merak ediyoruz.
1: Bakıyorum. Şu an
0: bakalım evet şu an canlı canlı bakıyoruz acaba telefonumda en son umurdama hangi ismin şarkısını demiş, hangi sanatçıyı dinlemiş bunda. Bence merak edilen bir husustur diye düşünüyoruz.
1: Vallahi evet o son dinlenenleri bulmaya çalışıyorum şu anda.
0: Son dinlenen parçayı göreceğiz şimdi.
1: Çelik dinlemişim en son. Hercai dinlemişim.
0: Vay süper. Evet. 90'lara gitmişsin böyle.
1: Evet. Vay, ya dedik. Çok aşırı hoşuma gidiyor benim onun sesi ya. Yani. Böyle farklı bir artikülasyonu var ya.
0: Evet.
1: O böyle yani bu son dönemde öyle bir şeyle karşılaşma çok orijinal buluyorum.
0: Doğru.
1: O yüzden
0: kendi şahsına münhasır evet o evet. Yani çok sevdiğimiz bir isim. Önümüzdeki günlerde yine yeri gelmişken söyleyeyim. Radyo D Medya sponsorluğunda Mask Beach'te sahne alacak Çelik. Bunu da duymuş olalım burada.
1: Çok iyi denk getirdim o zaman. Evet, bak hiç planlı değil bu.
0: Süper. Peki sen kendi şarkılarını düşününce en çok hangi şarkını söylerken böyle daha çok duyguseline kapılıyorsun? Daha çok duygusallaşıyorsun?
1: Ardından da çok feci. Yani orada sahnede bile zor tuttum kendimi. Ağlamak üzereydim.
0: Ne diyorsun?
1: Evet yani görüntülerini de yayınlayacağız şey diyormuşum. Prim olsun diye bilerek ama yok hakikaten şey yani artık sesimi kontrol edemeyecek hale getirecek kadar ağlatıyordu az kalsın beni yani. Hakikaten kulaklığı falan fulluyorum oradan yandan. Hayır detone olmayacağım.
0: O zaman ardından,
1: ya tribe soktu beni gerçekten.
0: Ardından
1: ya.
0: dinleye senin bu ruh halini hatırlayacağız ve biz de duygusallaşacağız o şarkı dinlerken bundan sonra.
1: Mutlu olurum. Aynı duyguda buluşabilmek zaten bir müzisyenin bir şarkıcının en büyük hayalidir.
0: Harika. Peki son olarak bu albümü yani ardından albümünü bize 3 kelimeyle anlatsan hangi kelimeleri kullanırsın acaba?
1: Vallahi ardından ya.
0: Vay.
1: Gerçekten işte çünkü ben şeye inanıyorum o kelimeyi çok değerli bir kelime. Hı hı. Çünkü ardından diyor ama orada takılı kalıyor sürekli onu söylemeye devam ediyor bir türlü devam edemiyor. Ardından nakaratı da öyle ya.
0: Evet.
1: Sürekli ardından işte. Sonrası yok.
0: Güzel. Şarkıyı az önce tabii çalmıştık ardından. Bir kez daha çalmak isterdim ama tabii ki günlük playlistimiz akışımızda dinleyenlerimiz muhakkak bu şarkıya denk geleceklerdir. Umurdum o şarkılara denk geleceksiniz. Ama şimdi kapanışa doğru giderken birçok şarkıyı tabii çaldık program esnasında. Fon şeklinde duyuldu ama olmazsan olmaz da bir dinlemek isterim ya dinleyenlerimize duysun.
1: Çok mutlu olurum.
0: Bahsetmiştik çünkü.
1: Çok duygusallaştık. O böyle biraz bir tempolu bir kapanış olur.
0: Kapanışı onunla yapalım. Olmazsan olmaz da kapanış yapalım. Umur Doma'ya tabii çok sevgiler, teşekkürler. Buraya geldi. Bizi kırmadı.
1: Ben teşekkür ederim. Çok
0: her
1: değerliydi.
0: Her zaman bekleriz seni buraya.
1: Çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Buradan hem dinleyenlere hem sizlere ve Radyo D ailesine çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Çok sağ olun Umur. Ve albümün tabii ki başarılı olsun, yolu açık olsun. Seni de kutluyoruz ve tabii bir dört gözle de bir yandan yeni projelerini beklemeye devam edeceğiz. O hazinede bir gün muhakkak bir göz atacağız neler var.
1: Anlaştık, bekliyorum en yakın zamanda.
0: Görüşmek üzere, hoşça kal o zaman.
1: Görüşmek evet. üzere.
0: Umur Duma'yı sevgilerle uğurlarken şimdi bahsettiğimiz şarkıyla devam ediyoruz kapanışımızda. Olmazsan olmaz ve Umur Doma şimdi bir kez daha Radyo D104'te.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürker Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler, biletini al ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Bu çorba aşmış.
3: Kremasız. Süt açmış, kırmızı süt açmış.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bu tatlı.

0: Sessiz Ataşmış. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.542 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.71'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.521, çeyrek altın 11.057 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Bu tatlı aşmış.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktörün Kanalüm şirketi ve Özata Denizcilik Şirketleri ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, 1 şüpheli ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere külliyede bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin ele alındığı toplantıda kurumlar arası eşgüdümün önemine vurgu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda 2 naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 17, İzmir sağanak yağışlı 25, Adana sağanak yağışlı 27, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı yer yer çok bulutlu 31 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
2: Simay'dan Mehmet'e her şeyi değiştirecek teklif.
3: İyi bir şeyler yapmak istesek bile hep en ağır bedelleri ödüyoruz. Gidelim Mehmet.
2: Haluk ve Simay arasındaki çatlak büyüyor.
4: O kapıdan çıkarsan geri dönemezsin.
3: Ben zaten bu eve hiç geri dönmedim baba.
2: Sadık, Haluk karşısında dik duruyor.
5: Mehmet'i boşanmaya ikna et. Ben de borcu sileyim.
4: Benim çocuklarımın kaderini yazamaz.
2: Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat.
7: Bu gece...

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
5: Of of of, bu makarna aşmış.
6: Kırmızı süt aşmış.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
9: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi.

0: gel. Daha dün
1: evet,
0: an...
1: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vay! Bu pasta aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Kamu spotu.
1: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktörün Kanalim şirketi ve Özata Denizcilik şirketleri ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, bir şüpheli ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere külliyede bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin ele alındığı toplantıda kurumlar arası eşgüdümün önemine vurgu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda iki naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 17, İzmir sağanak yağışlı 25, Adana sağanak yağışlı 27, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı yer yer çok bulutlu 31 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Frekans aramak yok, parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: DAB Plus.
2: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var.
1: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam Balkonun adı, soyadı.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
1: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Radyo D. Radyo D'de birazdan Asil Gök. Ne oldu böyle?

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club

0: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Mert Ertop Kapı Hayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi yönde Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler. Yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları her iki yönde yoğun seyretiyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğunlaşırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.38'lik düşüşle 12.593 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.73'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.493, çeyrek altın 11.011 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan. Blok 3. Sebebi Yar.

0: Sertünsüz. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Bu tatlı aşmış.
3: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktörün Kanalim şirketi ve Özata Denizcilik şirketleri ile bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, bir şüpheli ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere külliyede bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin ele alındığı toplantıda kurumlar arası eşgüdümün önemine vurgu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda iki naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor. İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8067'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3901'e yükseldi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 17, İzmir sağanak yağışlı 25, Adana sağanak yağışlı 27, Samsun sağanak yağışlı 23, Diyarbakır parçalı yer yer çok bulutlu 31 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.38'lik düşüşle 12.593 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.73'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.493, çeyrek altın 11.011 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Can Albora.
3: Adliyede büyük kaos.
2: Ben o kanal mağa geldim.
4: Ateş var, baş. Ne oluyor?
3: Konağa dönen Alya'ya sadakatten sert tepki.
5: Sen hangi yüzle geldin bu konağa?
6: Sizin harcınıza vicdansızlık kırılmış sadakatim.
3: Alya savaş kılıcını çekiyor.
6: Bundan sonra işe diş. Vicdansızlık mı? Öğrenirim. Öğreneceğim. Bunu siz istediniz.
3: Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
1: Radyo D'de birazdan. Poesi, başımda belalar.

0: Pazartesi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
5: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Fırın. Ferre artisi var.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Aygün Aydın'la günaydın.
2: Günaydın diyorsunuz.
3: Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
1: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de. Radyo D'de. Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: ekspertiz.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Bu tatlı aşmış.
6: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali

0: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Mert Ertop Kapı Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi yönde Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları her iki yönde yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette yoğunlaşırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.38'lik düşüşle 12.593 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.73'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.493, çeyrek altın 11.011 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan. Sena Şener, aşkından ölmemeli.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: biz.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: reklam.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın 4. kanalı.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Günaydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadınım.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.

Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe

0: Radyo'da!
1: Türkiye'de ilk kez.
0: Sahne.
1: Akustikler ve konserler radyonda.
0: Radyo'da!
2: Çok eski bir şarkı, bakalım biliyor musunuz? Biliyorsanız hep beraber istiyorum okumanızı. Lütfen.

0: tek onu çağırmayın.
1: Her konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D'de.

0: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.
1: Teşekkür ederim. Yıllar yıllar geçmiş, ben farkına varmamışım. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Mesela heyecanım. İyi ki buradasınız. İyi ki buradayım. Benim için çok güzel bir gece.

sa mine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyo.

daha gerçek.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.